Adana 25-35, Antalya 28-38, Burdur 20-34, Hatay 25-32, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-31, Çankırı 15-33, Eskişehir 16-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-31, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 16-30, Konya 19-31, Nevşehir 14-28, Niğde 15-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 14-27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-32, Bolu 13-28, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 11-28, Çorum 14-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-27, Ordu 21-26, Rize 20-27, Samsun 20-28, Sinop 20-30, Tokat 15-30 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14-31, Ardahan 11-23, Bingöl 19-35, Bitlis 16-28, Elazığ 19-36, Erzincan 17-33, Erzurum 12-29, Hakkari 20-30, Iğdır 21-33, Kars 11-25, Malatya 18-35, Muş 20-34, Tunceli 18-35, Şırnak 26-34 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 20-40, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 24-37, Kilis 23-36, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39 ve son olarak Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari, 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul Polisi güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27.246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde 12 cinayeti aydınlatan polis ekipleri bu olaylara karışan tüm zanlıları yakaladı. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slovka Vincic yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 26, Belgrad az bulutlu 24, Berlin az bulutlu 17, Helsinki az bulutlu 12, Kiev ve Kopenhag az bulutlu 16, Londra az bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova az bulutlu 14, Priştine 10 bulutlu ve Priştine az bulutlu ve açık 21, Roma az bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 19, Sofya az bulutlu 20, Tiran az bulutlu ve açık 26, Varşova az bulutlu 14, Viyana az bulutlu 20 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu ve açık 20, Bağdat az bulutlu ve açık 34, Bakü az bulutlu ve açık 25, Bişkek az bulutlu ve açık 27, Duşanbe az bulutlu ve açık 29, Kabil az bulutlu ve açık 30, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 19 ve Tokyo hafif sağanak yağışlı 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 7, Montreal az bulutlu 17, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 14 ve Washington az bulutlu 25 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıunga az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu 17, Gümüşhane az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 20, Köln az bulutlu 16, Komrat az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 21, Münih az bulutlu 16, Selanik az bulutlu ve açık 25, Şumlu az bulutlu 19, Tarakliye ve Valkaneş az bulutlu 20, Zenitse az bulutlu 19, Gazimagos az bulutlu 22, Girne az bulutlu 26, Defkoş az bulutlu 23 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

kaldı o güzel sesin. Kulaklarımda canım çınlıyor. Dünden beri çok özledim

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Kalfan El-Suili ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat kapsamında sürdürülebilir kentsel planlama, konut politikaları, altyapı, finansmanla akıllı ve dirençli şehirler alanlarında işbirliği geliştirilecek. Bakan Kurum, anlaşmanın iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Adıyaman'da 5041 sosyal konut için kurallar çekildi. Yüzyılın konut projesinin ikinci aşaması kapsamında Adıyaman İndere'de 5041 sosyal konutun kura çekimi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kurum, Adıyaman'da bugüne kadar 43 bin afet konutunun tamamlandığını, sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 20 bin vatandaşın güvenli yuvalarına kavuşacağını söyledi. Kurum ayrıca 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya alınan depozito yönetim sistemi DOA kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının iade edildiğini, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonu aştığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'daki tapu dağıtım töreninde İstanbul'un depreme hazırlanmasının bir beka meselesi olduğunu belirterek vatandaşlara kentsel dönüşüm desteklerinden yararlanma çağrısı yaptı. Kurum, İstanbul'u kentsel dönüşümle yenileyecek, sosyal konutlarla güçlendireceğiz dedi. Bakan Kurum, Beykoz'da 1071 hak sahibine tapularının teslim edileceğini açıklarken İstanbul'a 115 bin yeni sosyal konut kazandıracaklarını da ifade etti. Ayrıca depozito yönetim sistemi kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan temasları kapsamında Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma kapsamında şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarında işbirliği güçlendirilecek. Görüşmede ayrıca Emlak Konut Global'in Mekke'de yürüttüğü Hayat Mekke projesinin %25'lik bölümünün yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata varıldı. Bakan Kurum, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman'la yaptığı görüşmede ise COP31'in öncelikli eylem başlıklarıyla temiz enerji dönüşümü ve iklime dirençli şehirler hedeflerini ele aldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya temasları kapsamında üst düzey yetkililerle COP31 süreci, iklim değişikliği ve şehircilik alanındaki işbirliklerini görüştü. Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek COP31 zirvesinde Rusya'nın desteğini önemsediklerini belirterek, kentsel dönüşüm, enerji verimli binalar, dijital şehir yönetimi ve yeşil altyapı alanlarında ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Görüşmelerde Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü yeniden inşa çalışmaları da gündeme gelirken, Rus yetkililer Türk inşaat sektörünün ülkelerindeki başarılı çalışmalarına dikkat çekti. Depozitosu olan ambalajlar DOA sisteminde 10 günde 18,7 milyon ambalaj toplandı. Sıfır atık hareketi kapsamında Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi artıyor. 1 Temmuz'da 81 il ve 973 ilçede başlayan uygulamada 10 günde 18 milyon 775 bin 861 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. DOA logolu plastik, cam ve alüminyum ambalajları iade eden vatandaşlara ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödenirken sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bine ulaştı. Otel, restoran ve kafe işletmelerinin ise Ekim ayı sonuna kadar depozito bilgi yönetim sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. DOA sistemiyle
yılda yaklaşık 25 milyar ambalajın geri kazanılması ve ekonomiye 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. Malatya Bakırcılar Çarşısı yeniden hizmete açıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya Bakırcılar Çarşısı yeniden inşa edilerek eski günlerine dönmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çarşıdan görüntüler paylaşarak esnafa bol bereketli kazançlarınız olsun mesajı verdi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yürütülen Merkez Çarşı Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nda zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı ve 5713 bağımsız bölüm yeniden inşa edildi. Tamamlanan iş yerleri etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediliyor. Malatya'da bir caddeye Murat Kurum adı verildi. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, deprem sonrası yeniden düzenlenen İstanbul Pasajı Sokağı'nın adını oy birliğiyle Murat Kurum Caddesi olarak değiştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kararın Bakan Murat Kurum'un şehrin yeniden inşasındaki katkıları nedeniyle alındığını belirtti. Bakan Kurum'sa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın kendisi için büyük bir onur ve vefa anlamı taşıdığını ifade ederek Malatyalılara teşekkür etti. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz ve editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusu güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı sabah 6'dan öğle 12'ye kadar iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve ikliminden sorumlu temsilcileri, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31, D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan, geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Bakan Kurum, D8'in kuruluş ilkelerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, teşkilatın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini, bu işbirliğin iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralma kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından temyiz incelemesi yapılacak ve CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapıldı. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidium Atomik Saati SpaceX Transporter 17 görev kapsamında başarıyla uzaya gönderildi. Uzay aracından ilk sinyallerin başarıyla alındığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Belçika'da yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları Türkiye saatiyle cumartesi günü 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: girdi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde artması, yer yer mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Doğusu güneybatıdan 2 ila 4. Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güney öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari, 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul Polisi güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27.246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde 12 cinayeti aydınlatan polis ekipleri bu olaylara karışan tüm zanlıları yakaladı. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slovka Vincic yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde artması, yer yer mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: alışkanlıklarınızı yönetirsiniz. Alışkanlıklarınız üzerinde kontrol sahibi değilseniz de alışkanlıklarınız sizi yönetir. Yine süremiz doldu. Bir sonraki programımıza kadar alışkanlıklarınızı yönetebileceğiniz güzel bir hayat diliyorum ve hatırlatıyorum tekrar. Kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: saat 7. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 34, Bilecik 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 29 derece. Muğla 36, Uşak 33, İzmir ve Manisa 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 38, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 37, Mersin 33, Isparta ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Çankırı 33, Aksaray, Ankara, Eskişehir ve Karaman 31, Kırşehir 30, Kayseri, Kırıkkale ve Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu, zamanla Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 32, Bolu 28, Düzce 31, Kastamonu 30, Karabük 31, Zonguldak 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29 derece. Ordu 26, Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Samsun 28, Trabzon 26, Sinop ve Tokat 30 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 35 derece. Elazığ 36, Bitlis 28, Erzincan 33, Erzurum 29 derece. Malatya 35, Kars 25, Iğdır 33, Hakkari 30 derece. Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 40, Gaziantep 37, Adıyaman ve Diyarbakır 38 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Kilis ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler,

Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadarsa rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, hava az bulutlu olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar yine batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler,
denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 6.20'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremin olumsuz bir duruma sebep olmadığı aktarıldı.

İrtikap soruşturması kapsamında tutuklanan, İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Ardahan Valiliğine atandı. Kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu ve Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna görevden alındı. Başkanlığın Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Dalkıran, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Güney ve Yabancılar Genel Müdürlüğü'ne Özge Kaplan'ın ataması yapıldı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari, 139 sanığın yeniden yargılandığı davada kararlar açıklandı.

beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Hulusi Akar'ın emir subayı tutuklu sanık eski yarbay Levent Türkkan'ın siyasal ve askeri casusluk suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilen 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Cengiz Aydın'a da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5069'a yükseldi. Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 10 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kuveyt ordusu, İran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla ülkedeki hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığı saldırılarda bazı askerlerin yaralandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı sulardan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik üst üste 7 gecedir devam ettirdiği hava bombardımanına Tahran'dan misilleme geldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlarına yanıt olarak Bahreyn'deki Amerikan askeri unsurlarını balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Ve spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Filenin Efeleri 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurum Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre kaleci Ertuğrul Taşkıran'la sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal'la Erzurumspor tesislerinde bir araya gelen 36 yaşındaki Taşkıran, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'de yeni 3 transferin yanı sıra N'Golo Kanté'nin listede olmadığı açıklandı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde 18 Temmuz Cumartesi günü, yani bugün saat 10 ila 16 arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle bugün saat 10 ila 13 arasında trafik aralıklarla kapatılacaktır. Kandıra-Ava yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. İzmir-Çevre Otoyolu, Bornova Viyadüğü üzerinde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi ve orta şerit ve emniyet yönünde sağ ve emniyet şeridinde köprü derzlerinin yenileme çalışmaları olacağından bu şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası meteorolojinin sıra.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde artması, yer yer mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: derindeki melanin pigmentinin yoğunluğuyla ilişkili. Koyu ten rengi ise yaşadıkları bölgelerdeki ortam koşullarına sağladıkları uyumun bir sonucu. Afrika koşullarını bir düşünelim. Ekvatora yakınlığı nedeniyle güneş ışınlarının en dik olarak ulaştığı bölge. Sıcak hava koşullarının yanında yer şekilleri ve bitki örtüsü de koyu bir ten rengini gerektiriyor. Dünyanın kuzey ve güney bölgelerinde ise ekvatora göre bu koşullar söz konusu olmadığı için ten rengi daha açık. Ten renginin koyuluğu sadece güneşten korunmanın bir gerekliliği değil, aynı zamanda güneş ışınlarının yoğunluğunun bir doğal sonucu. Güneş ışınları MSH hormonunun salgısını arttırıyor ve vücutta melanin sentezi hızlanıyor. Ayrıca güneş altında uzun zaman kaldığınızda ten renginize ne olduğunu da düşünün. İşte tüm bu etkenlerin varlığı zaman içinde gen havuzuna yerleşiyor ve ortam koşullarına en yüksek uyum, ırkların temel özelliklerini şekillendiriyor.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dünyada ilk dillerin farklılaşması nasıl olmuştur? Yaşayan her dil büyük bir çeşitliliğe ve bolluğa sahip. Her dilin benzer kavramları veya düşünceleri açıklama ve ifade etme şekli farklı. Bunda bir sürü etken var. Örneğin, insan toplulukları birbirinden uzak alanlara yerleştikçe, belirli bir süre içerisinde bazı kavramlar da bu topluluklara has bir anlam kazanmaya başlıyor. Kişisel şive farklılıkları zamanla toplulukların geneline yayılıyor ve birbirine yakın topluluklardan öteye geçemiyor. Bunun sonucunda da bir topluluğun bünyesinde şekillenmeye başlayan dil, diğer bir topluluğun bünyesinde şekillenenden farklı bir karakter kazanıyor. Nihayetinde de her iki topluluk kendine has bir dil geliştirmiş oluyor. Dillerin farklılaşmasında diğer bir önemli etkense argolar. Tabii ki burada meslek argolarından, yani jargonlardan bahsediyoruz. Sadece meslekler için geçerli olmayıp, belirli kültürel birlikler ve hatta farklı yaş grupları arasında bile belirli jargonlar ortaya çıkıp yerleşebiliyor. Böylece de aynı toplum içerisinde bile dilde ufak tefek farklılıklar ortaya çıkıyor. Dillere katılan yeni kelimelerin çoğu belirli argolar halinde ortaya çıkıyor ve daha sonra kabul görerek dile yerleşiyor. İlk dillerin ortaya çıkışı ise bunlardan çok farklı değil. Belirli özelliklere veya yeteneklere sahip olan insan topluluklarının bir araya gelmesiyle birlikte bu gruplar kendilerine has dillerini geliştirdiler. Yani en başta bile birden çok dil vardı. Daha sonra insan toplulukları yer değiştirdikçe, yeni alanlara yayıldıkça, bu göçler sırasında birbirlerinden ayrıldıkça ve yeni gruplar bir araya geldikçe de dillerin şekillenmesi devam etti. Bir başka yaklaşımsa en başta tek bir dil olduğu ve daha sonra yer değiştirmeler sonucunda az önce anlattığımız şekilde farklı dillerin ortaya çıktığı. Ancak kesin olan bir nokta, ilkin insanların bizim anladığımız karakterde bir dile sahip olmadıkları. Belirli durumlar için mutlaka birbirleriyle sözlü olarak anlaşıyorlardı. Fakat bu muhtemelen düzgün ve anlamlı kelimeler yoluyla değildi. İnsanın evrimi ilerledikçe bu ilkin sesler de anlamlı kelimelere dönüştü. Sonuçta da konuşma ve dil şekillendi. Burada bahsettiğimiz şey konuşmadan sorumlu olan organların gelişimini tamamlaması. Yani dil, damak, farinks ve ses tellerinin son halini alması. Bunların zamanla gelişimini bir bebekte de görebiliyoruz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Bir karıncanın koku alma yeteneğinin en az bir köpeğinki kadar gelişmiş olduğunu? Yeni Zelanda'nın dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülke olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 34, Bilecik 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 29 derece. Muğla 36, Uşak 33, İzmir ve Manisa 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 38, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 37, Mersin 33, Isparta ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Çankırı 33, Aksaray, Ankara, Eskişehir ve Karaman 31, Kırşehir 30, Kayseri, Kırıkkale ve Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu, zamanla Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 32, Bolu 28, Düzce 31, Kastamonu 30, Karabük 31, Zonguldak 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29 derece. Ordu 26, Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Samsun 28, Trabzon 26, Sinop ve Tokat 30 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 35 derece. Elazığ 36, Bitlis 28, Erzincan 33, Erzurum 29 derece. Malatya 35, Kars 25, Iğdır 33, Hakkari 30 derece. Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 40, Gaziantep 37, Adıyaman ve Diyarbakır 38 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Kilis ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Temmuz Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadarsa rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, hava az bulutlu olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar yine batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 6.20'deki sarsıntı yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremin olumsuz bir duruma sebep olmadığı aktarıldı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5069'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik üst üste 7 gecedir devam ettirdiği hava bombardımanına Tahran'dan misilleme geldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlarına yanıt olarak Bahreyn'deki Amerikan askeri unsurlarını balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Ve spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Filenin Efeleri 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde 18 Temmuz Cumartesi günü, yani bugün saat 10 ila 16 arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kandıra-Ava yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde patlatmalı kaza çalışmaları nedeniyle bugün 10-13 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

günaydın. Sağlıklı bir sabah diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan tüm yurda yurt dışına sevgiler, selamlarımızla. 24 santigrat derecelik açık bir Ankara sabahından dün sabah olduğu gibi bugün de yine radyolarınızdayız, programımızda birlikteliğimizi. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Yeter Bacak, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Sizlerle olacağız değerli dinleyenlerimiz. Dün olduğu gibi bugün de yine gazetelerimizin günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Saat başında hava durumuyla birlikteydik. Deniz raporu, haberler ve karayollarıyla. Yine saat 9 haber kuşağında da birlikteliğimiz sürecek. Programımız iki bölümden oluşuyor. Bilmeyen dinleyenlerimiz için hatırlatalım. İlk bölümde yine İstanbul'un ve Ankara'nın trafikteki son durumunu paylaşmanın yanı sıra gazetelerimizin günün öne çıkan başlıklarını paylaşacağız. İkinci bölümde de gazetelerimizden baş sayfaya çıkan, taşınan haberleri okuyacağız. Güzel şarkı aralarımız olacak. Belki özelimizdeki büyük günün beklenen, kezlerimizdeki günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini saat başlarını kaçıran dinleyenlerimiz için bir kez daha hatırlayalım. Evet, dilerseniz

Deniz hava sıcaklıklarından söz edelim, ardından programımızın ilk şarkı arasına gidelim. Mevsim normalleri civarında seyrediyor hava sıcaklıkları genellikle. Ancak yarından itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde artacak ve yer yer mevsim normalleri üzerine yükselecek. Bu bilgiyi dün de paylaşmıştık. Yarına bekliyoruz. Hava sıcaklıkları yurdun iç ve batı kesimlerinde artacak. Yer yer mevsim normallerinin üzerine yükselecek. Güzel bir şarkı arasının ardından programımız sürecek.

Evet, ilk şarkı aramızın ardından İstanbul'un trafikteki son durumuyla devam edeceğiz. Programımızda birlikteliğimizi öncelikle İstanbul'daki trafikteki son durumla başlatıp ardından başkentin trafikteki son durumdaki sıralamamız bu şekilde. Yine gazetelerin başlıklarını da paylaşacağız trafikteki son durumu sizlerle buluşturduktan sonra. Şu an için bir önceki saate göre %65'lik yoğunluk olsa da şehrin ana yollarında uyarlıkça 57 kilometre. Megakent İstanbul'da TEM'de Kurşehir'e kadar, Ataşehir'e kadar yoğunluk görüyoruz. Bunun dışında ana güzergahlarda vazgeçişleri de olmak üzere oldukça akıcı bir trafik var İstanbul'da. 25 dakikalık mesafe Doğanaraslı Bulvarı'ndan Hadımköy Kavşağı'na kadar ki 5 kilometrelik güzergah. 10'ar dakikalık süre karayollarından Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar ki 2 kilometrelik mesafe diyebiliriz. 15'er dakikalık süreler Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya, Erenköy'den İdeal Tepe'ye. 10'ar dakikalık süreler Yıldıztepe'den Yan Yol Caddesi'ne, Barbaros Bulvarı'ndan Eminönü'ne, Çengelköy'den Anadolu Hisarı'na, Kargo'dan TEM Hadımköy gişelere, İdeal Tepe'den Kartal'a kadar, son olarak karayollarından Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yine 10 dakikalık süre zarfında kat edilebilecek belirttiğimiz, paylaştığımız mesafeler diyelim ve trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk dileyerek lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun, hayat kurtarıyor diyerek başkentin trafikteki son durumuyla devam edelim. Bir önceki saate göre %138 yoğunluk olsa da şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu yalnızca 30 kilometre. Ana yollar oldukça akıcı. Yoğunluklar Hamamönü'den Nat yolu girişine, Beştepe Kavşağı'ndan Bosna Ersek Caddesi çıkışına, Etimesgut Banliyö İstasyonu'ndan Elvankent Sapağı'na, Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine, yine ters istikamette Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne, Nat yolu çıkışından Hamamönü'ne, belirttiğimiz mesafeler 10'ar dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için başkent Ankara'da. Evet, lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin. Lütfen otomobillerinizden, taşıtlarınızdan dışarıya çöpünüzü atmayın diyerek devam edelim gazetemizden ilk başlıkla programı sürdürmeden. Bugünü bir özetleyelim. Bugün yani 18 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğusuyla Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 19 Temmuz Pazar günü yani yarın yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, hava sıcaklıklarına dair en güncel bilgiyi paylaşmıştık. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor hava sıcaklıkları yurt genelinde. Ancak yarından itibaren, pazar gününden itibaren yani, yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları artacak ve yer yer mevsim normalleri üzerine yükselecek. Bu bilginin ardından ilk gazetemiz Hürriyet'ten ana başlık: Orta Çağ bu değilse ne? Sorusu sorulmuş. On binlerce kişiyi katleden, büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi.
Tıpkı orta çağdaki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilecek. Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Gvir'in bu çağ dışı ve zalim planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaldırıldı. Çevre Koruma Bakanı Silman, dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olarak nitelendirilen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkararak bakımı yapılan yabani hayvan kategorisinde alan kararnameyi imzaladı. Böylece cezaevleri dahil bazı kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulmasının önü açıldı. Cezaevlerinde binlerce Filistinli var denmiş. Evet, ne diyelim? Artık trajikomik bir boyuta ulaşmış timsahların bu şekilde, haberde de denildiği gibi, kesinlikle orta çağ görüntüsüne sebebiyet verecek bu Çevre Koruma Bakanı tarafından koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkarılmış, bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alınmış Nil timsahları. Gazze'nin umudu seçim başlığıyla devam edelim. Söylenecek pek bir söz yok. İran kriziyle görünmez hale gelen Gazze'de umutlar Ekim'deki İsrail seçimlerinde Netanyahu kaybederse Trump'ın planı ilerleyebilir diyor Gökçe Baytulu. Dördüncü sayfada bu haberin ayrıntıları.

Yurt dışından hürriyete konuştu hocam vallahi gelemem başlığı var. Antalya'da sağlık camiasını 225 milyon lira dolandırmakla suçlanan firari öğretim üyesi Fatih A. hürriyete konuştu. Eşim ve çocuklarımla tehdit ediliyorum. Zamanı gelince iddialara cevap vereceğim dedi. Fatih A. kendisine para veren bir profesöre de hocam vallahi bir şey kaçırmadım. Vallahi gelemem hocam ifadelerini kullandı. Dördüncü sayfada bu haberin ayrıntıları. Evet, gün geçmiyor ki yurdun dört bir yanından aynı manzara, aynı açıklamalar, aynı dolandırıcılar olmasın değerli dinleyenlerimiz. Oldukça haberlerde de her gün karşılaşabileceğimiz bir başkası Antalya'da sağlık camiasında tam 225 milyon lirayı dolandırmakla suçlanıyor. Firari öğretim üyesi Fatih A. Evet, artık çoktandır diplomalara bağlı olmayan tavır ve tutumlar artık şaşırmıyoruz. Bu üzücü, bu artık inanılır hale gelen haberlere diyelim. Rakibe bahis oynamışlar başlığı var. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 19 kulüp yöneticisi arasında Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri de var. Bahis sitelerinden 2020-26 arasındaki verileri alan savcılık, kulüplerinde yönetici oldukları dönemde rakip takım lehine gol içerikli ve oyuncu yönünden bahis oynayan kişileri tespit etti. Toplam 10 ildeki operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi yurt dışında. Gözaltına alınan arasında Beşiktaş'ın eski yöneticileri Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik'le Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş de bulunuyor. Rakip takım lehine veya gol bahislerine Kırgız 1488 defa, Gürel 996 defa kupon yapmış. Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş ise aynı şekilde 48 kupon oynadığı belirlendi. Evet, özellikle Galatasaray'ın Kayserispor'a penaltıdan attığı 3. golünde Muslera'nın penaltının başına geçmesi oldukça şaşırtmıştı. Başarılı Uruguaylı file bekçisi ise kulübeden özellikle bu konuyla ilgili bana ısrar geldi beyanında bulunmuştu. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl gelişmelere sahne olacak. Rakibe bahis oynamışlar başlığıyla Hürriyet gazetesinde bu haber paylaşılıyor. Maçı verdik ama adaları vermeyiz başlığı var. Premier Lig'de oynayan bazı Arjantinli oyuncuların İngiltere'yi eledikten sonra Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açmasıyla başlayan kriz büyüyor. FIFA pankart olayını incelemeye aldı. İngiltere'de bu futbolcuların ligimizden atalım kampanyası yayılıyor. Falkland hükümeti halkımızı siyasi tartışmalara karıştırmayın açıklaması yaptı. 1982'de Arjantin ordusu 1833'ten beri İngiltere'nin kontrol ettiği Falkland adalarına çıkmış. İngiliz donanması 74 gün süren savaş sonucunda adaları geri almıştı deniyor. Yarınki finalin bileti 7 ila 47 bin dolar arasında değişiyor. Dün de paylaşmıştık yine Hürriyet gazetesinde, özellikle yemekli servisle birlikte ki zorunlu görünüyor. Oldukça yüksek meblağlardan oluşan bir final olacak. Belki de en pahalı biletlerin satıldığı final olacak Amerika'daki bu final. Arjantinli futbolcuların maç sonrası sahada bu pankartı açması İngilizleri çılgına çevirdi deniyor. Üçüncü kim olacak başlığıyla bu gece saat 00.00'da TRT1'de Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Evet, kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

Havanın frekansında birlikteliğimiz sürüyor. Değerli dinleyenlerimiz, saatler 8.41'i gösteriyor. Haftanın her günü 8 haber kuşağının ardından başlayan programımızda bugün, yani 18 Temmuz Cumartesi günü de birlikteliğimizin ilk bölümündeyiz. Hürriyet gazetesinden başlıkları okumayı sürdürelim. Adli tıpta inceleniyor başlığı var. Her hafta imza atacak ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve diğer isimlerin saç, kan, idrar örnekleri inceleme altında. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Sıla Gençoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sıla ve model İrem Haznedar her hafta bulundukları yere en yakın karakola gidecekler, imza verecekler. Aynı operasyonda gözaltına alınan 9 kişiye yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Aralarında İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi ise tutuklandı deniyor. Evet, Burcu Uçar'ın haberi 3. sayfada yer bulmuş gazetede. Mardinli Marilyn Monroe tutuklandı başlığı var. Mardinli Marilyn Monroe olarak tanınan Melek Akarmut, 15 Temmuz'a ilişkin paylaşımından dolayı tutuklandı. Akarmut, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymakla suçlandı. 12. sayfada haberin ayrıntıları. Nasuh Mahruki tutuklandı deniyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Babala TV sunucusu ve fenomen Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre Babala Televizyonu'nun banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldi. Banka transferi şüpheli bulup MASA'a bildirince operasyon yapıldı. Elif Altın'ın haberi 11. sayfada ayrıntılarıyla paylaşılmış. Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası ile ilgili soruşturmada 17 yıl sonra gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı. 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında emekli generaller Fatih Bengi, Ali Armağan, eşi Şerife Armağan da bulunuyor. 17 yıl sonra 19 kişiye tutuklama başlığı. Muhsin Yazıcıoğlu bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti deniyor. 12. sayfada bu haberin ayrıntıları. Aziz Üstel vefat etti. Üstel 80 yaşındaydı deniyor. 2. sayfada haberin ayrıntıları. Yine cenazede buluştular başlığıyla devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin merhum genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirdi. Baykal'ın Karşıyaka Camii'ndeki cenaze törenine ilk olarak Kılıçdaroğlu geldi. Tören alanına cuma namazını kıldıktan sonra gelen Özel, Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Kılıçdaroğlu'yla Özel'in arasında Baykal'ın oğlu Ataç Baykal durdu. Özel ve Kılıçdaroğlu en son 25 Haziran'da eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde görüşmüştü. Cenazede her iki ismin de CHP Genel Başkanı imzalı çelenkleri yer aldı. Butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'a ulaştı. 12. sayfada haberin ayrıntıları. Eğitim için 6 kıtada koştu. Psikiyatr Profesör Doktor Tamer Aker aynı zamanda maraton koşucusu. Birçok konuda farkındalık yaratmak için binlerce kilometre koştu. En son kız çocuklarının eğitimi için koştu ve 1 milyon Türk lirası bağış toplandı. 6 kıtada koşan Aker, son kıta olan Avustralya için mekan olarak Yeni Zelanda'yı seçti. Aker bize bekliyor. Profesör Doktor Tamer Aker düzenlediği koşularda kız çocukları için bağış topluyor denmiş. Buse Özel'in haberi 11. sayfada. Maratonda son etap Avustralya denmiş. Çin Seddi'nde maratona katıldı başlığıyla. Evet, Çin Seddi'ndeki fotoğrafı paylaşılmış. İki koşucunun fotoğrafı. Evet, Profesör Doktor
Tamer Aker olmayabilir. En azından iki koşucunun fotoğrafı paylaşılmış. Sporcu psikiyatr da aynı güzergaha koşmuş değerli dinleyenlerimiz. Evet, ne diyelim? Ayaklarına sağlık. Farkındalık oluşturabilmek oldukça kıymetli. Umuyoruz bu farkındalık yaratma gayretleri yaşadığı şehre, ülkemize ve tüm dünyaya yansır. İban mağdurunun cezası iniyor başlığı var. Yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik önemli düzenlemeler içeren yargı paketi meclisten geçti. Pakette şu düzenlemeler yer aldı. Hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki süre kural olarak 3 aydan daha fazla olamayacak. Dolandırıcılık hükümleri mağdurun zararını karşılarlarsa etkin pişmanlıktan yararlanabilecekler. Miras yoluyla intikal edecek aile yadigarı malların mirasçılarda kalmasına imkan verilecek. Banka hesabını başkalarına kullandıranlara verilen ceza yarı oranında indirilecek. Kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: akla gelişimini bir bebekte de görebiliyoruz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Bir karıncanın koku alma yeteneğinin en az bir köpeğinki kadar gelişmiş olduğunu? Yeni Zelanda'nın dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülke olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.